Yani ilk başta en yıllık psikologluğumu TV'yi aldım. Abi tent birleri bürtti. Anneanne sonra kutunu yıkamalı TV'mi bir atak. Ulu temreli. Jenny na pahtak kamal Karen ananak. Ohalaga koyuk 2905 extension 2624.